Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'in meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize

ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Biz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, emtia nedir?
2: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine, yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Mutlu müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Mesut'la kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı, mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odaya Radyo'da seni bekliyor.

0: motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.
1: I'd like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
2: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretimini nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleri alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea Radyo.

sahiplerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

0: mind is pure, like an infant thigh. Spirit smooths like a blue sky. Spirit smooths like a blue sky.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Ode Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, İş Dünyasında Değer Yaratmanın Yeni Dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarıyla ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.
2: Ladies and gentlemen, this song has an imaginary situation which is vital to the atmosphere we intend to project. We'd like for you to join us on this imaginary excursion and picture in your mind a lady.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

Kadeh Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurlar arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım Bay Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve

Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı, mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altını biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

sky.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oldukça önemli: dolandırıcılık. Bundan nasıl sakınacağız? Çok değerli hocamızla beraberiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi hocam, bu bölüm çok önemli bir bölüm. Diğer bölümler de tabii önemliydi ama bu hepimizi ilgilendiren bir bölüm. Şimdi biliyorsunuz, bu dolandırıcılık konusu, kandırılma konusu, artık ne dersek. Kimse ben dolandırılmam diye düşünmemeli, değil mi? Çünkü ne kadar yetkin, bilgili olsan da belki boşuna geliyor, bilmiyorum. Hikaye hep aynı şeye gidiyor. Yani bir mağduriyet anı ya da neredeyse mağduriyete doğru açılabilen bir yere doğru gidiyoruz. Korkutucu bir şey tabii, ama biz burada biraz daha bilgilendirmek ve insanları güçlendirmek adına sorular soracağım size. Şimdi özellikle ileri yaş gruplarında, işte teknolojiye çok uyumlu olmadıkları için ya da sınırlı oldukları için, çok demeyeyim, dolandırıcılık riski onların daha fazla başına geliyor, ama gençlerin de başına geliyor, ayrı bir konu. Yakın çevremizde belki bizim de geliyor. Şimdi dolandırıcılık haberleri izlerken çoğu insan şunu düşünüyor: ben olsam anlardım. Ben olsam anlamaz mıydım? Nasıl dolandırıldı? Şimdi onun insan psikolojisinde açık verdiği bir yerde çalışıyor o alan, anladığımız kadarıyla. Şimdi bir arkadaşımın da başına gelen bir konu var. Hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Biraz can sıkıcı ama çok gerçek bir ve herkesin başına gelen bir şey. Kendisi yatırım yapmaya yeni başlamış. Sosyal medyada işte ünlü bir ekonomist gibi davranan paylaşımlar var. Grafikler geliyor, yorumlar geliyor. Hatta televizyonda çıkan analizler, benzer analizler yapılıyor. Oldukça güven veriyor. Sonra bu kişi diyor ki, Telegram'da ben bir yer açtım diyor. Oraya gelin diyor. İşte orada ekran görüntüleri görüyor. Hocam çok teşekkür ederim, çok kazandık vesaire diye. Bu da güveniyor, gruba katılıyor. Gruba katıldıktan sonra oradaki şahıslar diyor ki, bakın özel gruba gelin, size başka bir iş ya da bir yatırım aracı söyleyeceğim diyor. Giriyor, parayı gönderiyor. Sonra ne grup var ne bir şey var ve inanılmaz bir mağduriyetleşiyor. Ve sonra şöyle düşünüyor o arkadaşımız, diyor ki ya ben bilgili bir insanım, nasıl bu oyuna geldim diyor. Şimdi burada bir yatırımcı bir yatırım teklifinin güvenilir olup olmadığını anlamak için herkesin mutlaka yapması gereken temel konu nedir acaba? Evet. Bu bir örnek, daha çok örneğim var.
1: Çok buyurun hocam. Vallahi Zeliha Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi, gerek işte altın grupları açanlar, işte borsa grupları açanlar ya da kripto borsası grupları açanlar var. Özellikle burada ünlü isimlerin de görsellerini bazen taklit edebiliyorlar, bazen seslerini taklit edebiliyor. Zaten hani yapay zeka çıktı, mertlik bozuldu diyebiliriz. Yapay zeka ile birlikte artık çok rahat sahte görseller de oluşturulabilme, sahte video ve içerikler de oluşturulabilme durumu söz konusu. Şimdi suçlular daha çok Telegram ve Discord gibi platformları tercih ediyorlar. Siz de zaten az önce anlattınız. Çünkü Telegram'da anonimlik söz konusu. Ve Türkiye'de de biliyorsun, temsilciliği olmadığından dolayı elini kolunu sallayarak suçlular burada rumuzlarla, tabiri caizse takma isimlerle buralarda yer alabiliyorlar. Ve istedikleri numaraları alabiliyorlar. Genelde de bunlar virtual sim dediğimiz elektronik sim oluyor. Elektronik simler uygulama dükkanlarından çok rahat bir şekilde satın alınabiliyor. Kimisi kendini Amerika'dan, kimisi kendini Brezilya'dan göstermiş oluyor. Ve daha çok bu sosyal medyaya, internete vermiş oldukları sponsorlu reklamlarla ön plana çıkıyorlar. Bir bakıyorsunuz video paylaşım sitesinde bir video izliyorsunuz. Çat diye sizin önünüze böyle bir yatırım teklifi çıkmış oluyor. Bir de yorumlar var altında Zeliha Hanım. 5 koydum, 25 kazandım. Hakikaten başta hiç inandırıcı gelmemişti ama arkadaşımın bu noktada yardımcı olması ve onun önerisiyle bu sisteme girdim, İyi ki de dahil olmuşum gibi. Sürekli bu tarz yorumları da gördüğünüzde insan psikolojisi burada kandırılmaya meyilli bir hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Direkt Telegram grubuna sizi sokuyorlar. Daha sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi, eğer orada girişken olduğunuzu görüyorlarsa, aktif olduğunuzu görüyorlarsa, sizi daha özel gruplara çekmeye çalışıyorlar. Buraya girdiğinizde de sahte banka sitelerine yönlendiriyorlar, sahte borsa sitelerine yönlendiriyorlar. Ya da şunu diyorlar: yeni bir, işte dediğim gibi, şey çıkacak, evrak çıkacak, yeni bir kripto para çıkacak. Şimdiden bakın alırsanız, bu şu an bakın 0,50 dolar ama bu bir hafta çıkacak ve 10 dolara 20 dolara çıkacak. Şimdi insanlıkta hep şu var: dahanın dahasını kazanmak. Zaten yatırım tuzakları buradan çıkıyor. Elinizdekine yeterli görmediğinizden dolayı daha fazla kazanayım noktasına geliyorsunuz ve kolay yoldan kazanç ister istemez cazip hale gelmiş. Halbuki siz denetimli, kontrollü bir yerden, buradan bir bankadan ya da bir borsadan bu işlemi gerçekleştirseniz her şey devletin kontrolünde olacak. Ama burada kontrolsüz bir yapıda söz konusu olduğu için kişiler çok rahat bir şekilde bu tuzaklara düşebiliyor. En büyük sorun da şu: ben buradan işte bu Telegram gibi, Discord gibi platformlardaki yatırım tekliflerine kanan inananlara da seslenmek istiyorum. Yarın suç duyurusu bulunacaksınız. Yarın mahkemeye gideceksiniz. Hiçbir şekilde muhatap bulamayacaksınız. Onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani buna şu denir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Bunun açık ve net bir şekilde yolu bu. O yüzden her zaman ben şunu söylüyorum. Resmi kurumlar olmadığı müddetçe, bankalar olmadığı müddetçe, SPK lisansı bulunmayan hiçbir kurumdan, hiçbir kişiden hiçbir şekilde ne tahvil, ne senet, ne bono, ne efendime söyleyeyim kripto para, ne efendim yatırım yapacağınız herhangi bir şey almayın. Çünkü hepsi sahte. Buralara sizi çekiyorsa, gelin Telegram grubumuz var diyorsa bilin ki zaten bunun %90'ı dolandırıcılık amaçlı bir şekilde oluşturulmuştur. Resmi işlemler, faaliyetler hiçbir şekilde Telegram gibi kapalı gruplarda yürütülmez. Bunu özellikle söylemiş olayım.
0: Şimdi benim ikiz kardeşim var. Şimdi o da o da tabii okumuş etmiş benim gibi bilgili bir insan. Geçtiğimiz aylarda diyeyim bana dedi ki Zeliha dedi ya çok ünlü bir ekonomist, bilindik bir ekonomist. Benim de arkadaşım o kişi. Ya dedi böyle birisi var sen tanısın arkadaşın dedi işte WhatsApp grubu oluşturmuş dedi 5000 lira gönderirsen falan diye böyle hisse alıyormuş bak dedi ben de hani yatırayım falan. Dedim Hayriyeciğim onun yani bildiğim için onun böyle bir Instagram veya WhatsApp grubu yok sakın dedim. Ama dedi oymuş dedi. Ya kardeşim dedim benim gerçekten arkadaşım artık yani. Aynen, ama kardeşim evet. İkiz kardeşim. Evet, benim arkadaşım dedim. Öyle sakın dedim. Aman dedim. Bakın şimdi bu kişi benim ikiz kardeşim. Buradan kendisine de selam göndereyim kızmasın bana. Ama o kadar bilgili ve kalmaması gerektiğini bilen biri bile ikna olmuş.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden dedim hangi temel kontrolleri sağlamaları lazım? Hadi onun ikiz kardeşi olduğum için bana sordu.
1: Tabii.
0: Olmayabilir kimse yani tanımak zorunda da değil. Ama kanacaktı.
1: Tabii.
0: Şimdi burada ne yapması gerekiyor? Yani bu yatırım dolandırıcılığında en sık görülen modeller hangileri hocam?
1: Şöyle söyleyelim. Bir kere en başta Forex dolandırıcılığı gelmiş oluyor. Sahte bir Forex piyasası oluşturmuşlar ve işte sürekli yeşil yanan görseller söz konusu burada. Çok rahat bunu da yapabiliyorlar yapay zekalı.
0: Kontrolleri sağlamaları lazım. Hadi onun ikiz kardeşi olduğum için bana sordu.
1: Tabii.
0: Olmayabilir kimse yani tanımak zorunda da değil. Ama kanacaktı.
1: Tabii.
0: Şimdi burada ne yapması gerekiyor? Yani bu yatırım dolandırıcılığında en sık görülen modeller hangileri hocam?
1: Şöyle söyleyelim. Bir kere en başta Forex dolandırıcılığı gelmiş oluyor. Sahte bir Forex piyasası oluşturmuşlar ve işte

0: yapıyorlar. Bu zaten sizin otomatik olarak o sisteme dahil olmanızı sağlıyor. Çünkü sürekli kazanç ve artı sizi bu noktada cezbetmeye başlıyor. Bir de Zeliha Hanım, kardeşinizin aslında şurada daha dikkatli olması gerekirdi. Bu kişiler zaten hani sonuçta finans danışmanları oluyor, yatırım danışmanları oluyor. Evet, gerçekten bunları yapanlar da var. Gerçekten kanalları olanlar da var yani. Bunu da
1: Var var.
0: özellikle söylemiş olalım, ya da sosyal medyada hesapları olanlar var. Orada en büyük sorun bu mavi tik dediğimiz konu. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık şirketler, bu X de olabilir, Meta şirketi de olabilir, herkese mavi onay rozeti veriyorlar. Dolayısıyla da orada yapay zeka alanında oluşturulmuş fotoğraflar devreye giriyor. Profil oluşturuyorlar. Altına sahte yorumlar geliyor. Siz de zannediyorsunuz gerçekten o kişi. Hatta bazı noktalarda gerçek kişilerin hesaplarını bile bu sahte hesapla kapattırabiliyorlar. Ya inanın, burası kontrolsüz bir ortam. O yüzden ben her zaman dijital ortamdan yatırım yapacak vatandaşlarımızın ya da bizi dinleyenlerden mutlaka kısa vadede size çok büyük kar vaadi sunuyorlarsa bundan mutlaka kaçmanız lazım. Çünkü bu ekonomik iktisadi yatırımlar kar da yaptırabilir size, zarar da yaptırabilir, ama burada finans okuryazarı olmadan direkt olarak, bu sadece dolandırıcılık amaçlı ya da sahte video için de demiyorum yani. Gerçek bir kişi de olabilir, ekonomist de olarak, iktisatçı da olabilir. Aa işte şuna yapın ya kazanın, şunu alırsanız değerlenecek. Bu da aslında farklı bir dolandırıcılık türüdür. Neden? Çünkü insanları belli bir noktaya sevk edip algıyı yönetmektedir. Bunlara da vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. İnternetteki reklamlar son derece önemli. Özellikle burada bankaların, resmi kurumların bir ya da iki harfini değiştirip sahte siteler oluşturuyorlar. Ama girdiğinizde gerçekten birebir aynı. Normalde sizin bakmanız lazım. Genelde bizim biliyorsunuz banka uzantılarımız com.tr'dir. Ama burada ne yapmışlar? Bankanın bir iki harfini değiştirip direkt olarak com yapmışlar, net yapmışlar ya da özel gibi böyle
1: EU
0: farklı.
1: yapmış, EU yapmış, fark
0: Kesinlikle,
1: etmiyor, bir şey yapıyor.
0: kesinlikle hiç fark etmiyor. Burada yapacakları işlem şu: bu sitelere hiçbir şekilde para kaptırmamaları lazım. Neden? Çünkü bunlar yurt dışından da faaliyet gösterdikleri için bir karşılığı da olmuyor. Bunların bulunması da zor Zeliha Hanım.
1: Şimdi son dönemlerde mesela benim şahsi hesaplarıma da çok olan bir şey. Oradan da örnek vererek söylemek istiyorum. Benim kendi şahsi hesabım, Instagram hesabım aynı şekilde mavi tıklı benim fotoğraf ve biyomu hemen hemen değil birebir aynı olmak üzere kopyalayıp mevcutta takip ettiğim ya da beni takip edenlere son dönemlerde
0: Tabii.
1: yaşadığım bir şey o. Ama benim hesap zannediyorlar. WhatsApp grubu oluşturdum
0: Tabii.
1: arkadaşlar gelin yatırım için diye. Şimdi benim ismimi duydukları için de arkadaşlar nereden bilsin? Mesela birebir aynı ve mavi tik var.
0: Evet.
1: Ben şikayet etmekten yoruldum. Hatta benim takipçiler de benim olmadığımı bildikleri için, benim şansım hani ben böyle bir şey yapmayacağım bildikleri için hep engellemişler. Ama bu bir örnek. Bu başka insanların çok başına gelen bir şey ve para isteniyor, borca düştüm diyor. Örnek veriyorum Zeliha'cığım 5.000 göndersene ben sana hemen önümüzdeki hafta vereyim diyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım mesela. Fakat böyle şeyler çok oluşuyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bu da önemli. Bir de hemen insanlarda en hızlı ikna eden şey de yüksek getiri vaadi ve güven veren iletişim mi
0: Doğru
1: oluyor? Onu da sormak
0: söylüyorsunuz.
1: istiyorum. Çünkü bir de şu var, onu da hemen söyleyeyim, sözü size bırakacağım. Hemen karar ver baskısı neden en büyük alarm işareti? Onu da sorayım.
0: Şimdi Zeliha Hanım, sizin gibi isimler açıkçası sosyal medyada her zaman ön plana çıkar. Neden? Çünkü siz zaten yıllardır hani bu tarz programları
1: Tabii
0: yaptığınız için,
1: ekonomist olduğum için vesaire
0: tabii
1: doğru.
0: iktisatçısınız aynı zamanda. Dolayısıyla tanınmış bir yüzsünüz. Dolayısıyla dolandırıcılar sizin halk karşısında, vatandaş karşısında değerinizi de bildiği için sizin gibi isimleri zaten bu tuzağa çekmeye
1: Evet.
0: başlıyorlar. Ama mesela siz bunları şikayet etmeseniz sizin de adınız suça karışabilir. Neden? Çünkü sizin de isminizi
1: İsmim
0: kullandıkları
1: var
0: için
1: ve mavi tik var.
0: mavi tik, mavi onay rozeti var, diyecek ki ben Zeliha Saraç'ın yatırım tavsiyesine uydum ya da dediği siteye giriş yaptım. Bundan dolayı mağdur oldum. Ben burada o yüzden bütün firma yetkililerine, bütün yatırım danışmanlarına da söylemek istiyorum. Böyle bir sayfa varsa, böyle bir hesap varsa, böyle bir Telegram ya da WhatsApp grubu varsa, kurum ya da kişiler için hiç fark etmez. Hemen yapacakları savcılığa başvuru yapmak. Vatandaşlarımız böyle şey gördüler mi? Bir kere şunu araştıracaklar: bu hesap ne zaman açılmış? Genelde dolandırıcılık amaçlı oluşturulan hesapların tarihleri çok yenidir. Neden? Çünkü zaten bu amaçla oluşturuldukları için sponsorlu reklamlar da verirler. Sizin görselinizi de kullanırlar. Sizin programlarınızdan alınmış mesela görüntülerinizi de kullanırlar. Bunları sunarlar. Vatandaş şunu yapacak: gerçekten bu kişi Zeliha Saraç mı, Ahmet mi, Mehmet mi? yapacağı işlem şu olacak. Sizden bunun teyidini alacak. Ne yapacak? Sitesine girecek.

0: araştıracak, sosyal medya hesabına bakacak, sayfasına bakacak ve böyle bir durum söz konusuysa evet siz belki şikayet edeceksiniz ama sizi tanıyan insanlar dediniz ya, ya biliyorlar ve bu noktada gerekli adımları atmıyorlar, işlem yapmıyorlar. Hayır, yapmaları gerekiyor. Ne yapacaklar? Şikayet et, bildir diyecekler. Şikayet et, bildir. Belli bir ivme kazanırsa o sayfalar, o hesaplar otomatik olarak kapanmış olacak. Ve az önce de söylediniz ya, son 3, son 2, acil hemen şimdi yatırım yaparsanız bu olacak.
1: Hemen karar ver. Bu işaret mi?
0: Bu bir dolandırıcılık işaretidir. Bunu gören hemen kaçsın. Zaten yanlış anlamayın, bu tarz olaylar söz konusu olduğunda direkt olarak size gelin hemen bunu yatırım yapın, bunu kazanın vesaire gibi mesajlar gelmez ya da sosyal medyada bu tarz reklamları görmezsiniz. Neden? Çünkü orada hemen sizi hipnotize edip hemen ikna etme. İşte güne özel %60 indirim, güne özel %70. Ha tabii ki Zeliha Hanım, bu tarz kampanyalar oluyor. Mesela işte Efsane Cuma, Şahane Cuma dönemleri biliyorsunuz, Kasım ayı indirimleri zaten tüm dünya genelinde gerçekleşiyor. Bunlara zaten bir şey demiyoruz. Fakat normal bir zamanda önünüze çıktı. Burada çünkü algoritmaları da kullanıyorlar. Biz biliyorsunuz dijital ayak izi bıraktığımız için algoritma bakıyor. Aa, yatırım yapan kişi kim? Zeliha Saraç, Murat. Sürekli bu altın aramış, gümüş aramış, işte demiş
1: Onlar da
0: borsaya
1: bakıyor.
0: bakmış. Tabii o da diyor ki işte altın, gümüş, borsa gibi aramalar yapan 55 yaş üstü kişilere bu reklamları çıkart. Bak şimdi burada algoritmayı da kullanıp reklamı buna göre vermiş oluyor.
1: Nasıl önlem alınacak buna? Yani çünkü orada son fırsat ifadelerinde de
0: İşte,
1: dolandırıcılık
0: evet,
1: da
0: son
1: çok.
0: 2 gün son bir kişi kaldı vesaire. Bunu çok yapıyorlar. Sadece bu yatırım tuzaklarında değil, tatil, araç kiralama, seyahat sitelerinde aynısını yapıyorlar yani biliyorsunuz. Vatandaşlarınız bir kere burada. Son 3, son 2, işte yüzde şu kadar indirim. Bir kere önce ilk başta sakin olacağız. Böyle bir yatırım sitesi ya da yatırım fırsatı geldiyse X bankası yazıyor ya da X borsası yazıyor. Direkt bunu resmi kurumlarının uzantıları olan işte Comter ya da mobil uygulamaları vardır. Zaten bir kampanya varsa Zeliha Hanım, siz bu mobil uygulamaya girdiğinizde de direkt olarak başta kapakta zaten bunu slider'da görmüş olursunuz. O kampanya zaten sizin önünüze çıktıysa o yüzden reklam verir. Ya da firmayı, bankayı işte aramak da çok zor değil. Orada gerçekten o numaralar ama böyle WhatsApp'tan filan da değil. Sizi zaten burada Telegram'a, WhatsApp'a çekiyorsa burada zaten ciddi bir şekilde şüphe etmeniz lazım. Çünkü bu tamamen dolandırıcılık amaçlı oluşturulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkar.
1: Peki burada mesela çok doğru söylediniz. Kişisel IBAN, işte
0: Evet.
1: lisanssız kurum veya belirsiz sözleşme gibi işaretler bize ne anlatacak burada o zaman? Yani bunları nasıl biz okuyacağız, nasıl okumalıyız?
0: Şimdi diyor ki biz diyor bilmem kaç yıldır faaliyet gösteren bir kurumuz. 30 senedir, 40 senedir faaliyet gösteren bir kurumuz. Ama lisansın yok. Lisans almamış. Direkt Telegram'a çekmiş. Bu zaten işlevi, amacı zaten bellidir. Halbuki ne yapardı? SPK'dan onun lisansının kontrol edilmesi gerekir. Ama işte bir lisans almıyor şundan dolayı ama. Genelde bunların tuzağı şu. Biz yurt dışında faaliyet gösteririz, Türkiye'ye faaliyet gösteririz deyip o şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Biz yurt dışı menşeiliyiz. İşte buradaki vergilere takılmamak için, buradaki işte dediğim gibi hukuki düzene takılmamak için yurt dışından faaliyet gösteriyoruz ama tamamen güveniliriz demişler. Bir de popüler firmaların bankalarında logolarını kullanıyorlar referanslarımız diye. Burada aslına bakarsanız o kurumları da, iktisadi kuruluşların da, finans kuruluşlarının da isimlerini bu suça alet ediyorlar. Bakın bir de öyle de bir durum söz konusu oluyor. Zeliha Hanım, hiçbir zaman şöyle bir şey yoktu. Bire bin veren hiçbir sistem söz konusu değildir. Bunu bir kere aklından çıkarsın insanlar. Ya da hiç bilmeyen, finansal yatırımı bilmeyen, bu alanlarda uzman olmayan bir ismin sadece girip internette gördüğü bir kişi, ünlü bir kişi, bu Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma kim olursa olsun ya da Telegram'da gördüğü bir kişinin sırf sözüne dayanıp para yatırırsa burada ciddi manada bir suç da söz konusu olacaktır. Çünkü niye? Burada bir de yönlendirme sağlamış oluyor. Bu bir manipülasyon da sağlıyor. Piyasa manipülasyonu sağlamış oluyor. Platformlarda da ne yapıyor? Genelde anonim hesaplar üzerinden bunu gerçekleştiriyorlar. Telegram'ı niye seçiyorlar? Kapalı grup.
1: Anonim.
0: Anonim. X olsa direkt görürsünüz.
1: Görürsünüz.
0: Türkiye der ki erişim izni istenir ve o hesap kapanır. Ama burada kripto para varsa, kiralık IBAN'lar kullanılıyorsa, herhangi bir uygulama yokken direkt olarak WhatsApp ve Telegram üzerinden bir para çekimi söz konusu oluyorsa aman dikkat edin, siz dolandırılıyor olabilirsiniz. Kim olursa olsun önünüzde siyasetçi de olsa, sanatçı da olsa bu devlet desteklidir. Kesinlikle evet. Bu fırsat tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın birebir kullanabileceği bir yatırımdır. Bir kere böyle şeylerden asla uzak durun. Dediğim gibi Zeliha Hanım, asla buralara para yatırmayın. Çünkü gönderdiğiniz hesap bir terör örgütü lehine de kullanılabilir. Allah korusun bir kara para aklama sistemi içerisinde de kullanılıyor olabilir. Bir de siz para kazanayım derken bir anda adli bir süreçle karşı karşıya kalabilir, adınız suça karışabilir ve suçlu duruma düşebilirsiniz. Ve kendinizi ispat etme durumunuza söz konusu değil. Çünkü genelde bu yatırımı yaptıran kişiler açıklama kısmını boş bırakın. Aman bir şey olur, bir şey eder filan. Parayı gönderemeyiz, şu olur, bu olur deyip bir de öyle de bir korku salıyorlar.
1: Peki ileri yaştaki bireyler hangi dolandırıcı yöntemlerine daha açık hale geliyorlar sevgili hocam?
0: Orada özellikle şunu söylemiş olalım. Şimdi emekli maaşını almış. İşte yatırım yapacak ya diyor, biraz daha yatırım yapayım. Genelde onlar internette. İşte altın mı alayım, gümüş mü alayım vesaire. Şimdi bu dolandırıcılar algoritma ve SEO dediğimiz Search Engine Optimization, yani üst sırada çıkmak onlar için çok önemli. Direkt olarak da zaten bu arama motor optimizasyonunda kim nasıl ne şekilde arıyor, yatırım yapıyor, bu veriler de ellerinde olduğu için dolandırıcılar ne yapıyor? Normalde var olan doğru bir sistemi kendi lehlerine kullanıyorlar. İşte o kişileri kandırmak, dolandırmak için kurumların birebir logolarını taklit ediyorlar. Finans kuruluşlarının birebir logolarını taklit ediyorlar ve özellikle onlar şunu yapıyorlar. İşte emeklilik ikramiyenizi ikiye katlayın, üçe katlayın.
1: Evet.
0: Onu çok yapıyorlar. Ya da online altın alım satım platformu. Biliyorsunuz işte onlar biraz daha kriptodan korkarlar. Oralara yatırım yapmak istemezler. Borsaya da çok girmek istemezler.
1: O değerli metallerden gidiyorlar.
0: Onlar değerli metal.
1: Altın, yani
0: onlar
1: gümüş vesaire.
0: Traditional, yani anladım, geleneksel oldukları
1: evet,
0: için.
1: Veya faiz.
0: Faiz anladım, aynen öyle. Hı-hı. Bir de şey yaparlar. Ne yaparlar? İşte onları çekebilecek anahtar kelime ve cümleleri de ifadelerde kullanarak. Ya şimdi öyle bir durum oluyor ki mesela kitle diyelim muhafazakarsa ne yapıyor? Onu katılım bankacılığına sevk etmeye başlıyor.
1: Yani eskiden bu algoritmalar kullanılmıyordu artık demek ki bu algoritmalarla kişilere de yönleniyorlar. Yani ileri yaştaki insanlara yakın bir tarihte başa ileri yaş dediğim için hani ileri evet, yaştakiler konuştuğumuz için. Evet. Daha dolandırıcı konu hangilerine çıktı dedim ya. Çok yakın bir zamanda çok sevdiğim bir komşum 73-74 yaşlarında başına daha yakın zamanda şöyle bir şey geldi. Oturuyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Tabii. O esnada telefonla şöyle bir şey geldi. 14 bin lira harcama yapılmıştır hesabınızdan, size ait değilse diye devam ediyor. Ve bu saatte çok iyi hatırlıyorum 17.57'de geldi mesaj. 17.57 bizde 18 civarı. 3 dakika önce her şey.
0: Hem mesai bitmiş bakın çok önemli
1: tabii,
0: bir şey geldi.
1: Tabii 18, 17.57 18 tam saate. O komşum da ismini vermeyeyim. Hı. Nasıl ya dedi 14 bin ben nasıl dedim olamaz. Çünkü biz aynı yerde oturuyoruz şu an sohbet ediyoruz. Bir harcama yapmadınız 3 dakika önce buradaydınız. Şimdi böyle şeyler de yeni başlamış durumda yani harcama yapılmıştır diye. Aranıyor. Arandıktan sonra bu harcama size ait değilse sıfıra basın deniyor. O esnada tabii ben de hemen böyle telefona bir bakayım ne yapayım falan önüne geçmeye çalıştık. Tekrar bir aramayla eğer hani bu harcama değilse şu şifreyi girin gibi bir şeyler söyleyerek o kişiye, yanında ben vardım ama o kişiye şifre girdirtmeye çalışıyorlar. Zannediyorum bu daha yeni başladı. Yeni mi bilmiyorum. Şimdi bu tarz durumlarda daha ileri yaşlardaki vatandaşlarımız nasıl bir tedbir alacak ya da nasıl ikna olacak, bir de çekiniyorlar çünkü emekli evet, ya şimdi 14 bin dediğiniz rakam büyük bir rakam, şimdi insan düşünür yani tabii, nasıl yani diye. Şimdi burada ne yapacak, hatta bunu bir tık daha ileri götüreyim, ilk 24 saatte ne yapmalı evet, mesela diyelim böyle bir şey geldi başına. Evet
0: Zeliha Hanım, bence şu an hani şu konuştuklarımızın artık bence hani doruk noktası, yani son dönemlerde banka dolandırıcılığının %80'i şu anlattığınız olayla ilerliyor. Dediğiniz gibi telefona bir mesaj gelir. Senaryo bu şekilde işler. Hesabınızdan 14 bin, 15 bin, 16 bin çekildi. Buna biz harcama klasik oltalama, mesela, harcama evet, yapıldı. Bu klasik oltalama saldırısıdır. Yani hani nasıl olur?
1: Kendine güven. Gelir. Güvende yani bana güven diyor. Çünkü bak seni uyarıyorum
0: bak,
1: diyor değil mi?
0: Bilgi veriyorum diyor. Biz hani genelde hep şuna alışırız ya. Paramız çekildi gitti dolandırıldık. Ama bak burada diyor ki bak banka güvenlik önlemini almış. Sana bunu bilgi veriyor. Bunlar şunu yapar. O arkadaşımız gibi vatandaşımız gibi binlerce kişiye aynı mesaj atar. Çünkü o balığı avlamak için oltanın ucuna yemi takar. Ondan sonra sallar. Kimi düşürebilirsiniz. Ne olur ondan sonra siz bakarsınız mesaj gelmiş. O kadar profesyonel bir mesajdı ki. Üstünde de bankanın ismi var. Kurumun ismi yazıyor. Eyvah! Benim bunu hemen bertaraf etmem lazım. Ya size ait işten değilse arayınız. Bir numara verir. Genelde de onlar bir 0800'lü bir numara olur. Ya da yukarıda işlem size ait değilse işlemi iptal etmek için linke tıklayın der. Sizi sahte banka sitesine yönlendirir. O ara arka planda da bir şahıs sizi telefonla arar. Sizi telefonla oyalarken arkada da o veriler girilirken diğer dolandırıcı da aynı şekilde sizin o girdiğiniz şifre. Efendim şimdi şunu tuşlayın, bunu tuşlayın. Şimdi bir kod gelecek. Aman Zeliha Hanım bu kodu üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Biliyorsunuz bankamız bu konuda çok hassas. Dolayısıyla dolandırıcılık çok arttı. Lütfen oyuna gelmeyin gibi. Bir de güven ve ikna. Çok profesyonel. Dolandırıcılar bildiğiniz böyle psikoloji dersleri almışlar. Hitabet dersleri almışlar. Gerçekten o kadar profesyonel çalışıyorlar ki yapacağınız ilk işlem. Hemen doğrudan kendi bildiğiniz bankanın resmi numarasını, o Com.tr uzantılı olan resmi numarayı arıyorsun. Bana bu mesaj geldi. Bu sizden mi geldi, dolandırıcıdan mı geldi? Bir, bunu soruyorsunuz. İki, böyle bir şüpheniz söz konusuysa hemen şifrenizi değiştiriyorsunuz. Direkt olarak çalıntı kayıp kart başvurusunda bulunup iptal ediyorsunuz. Artı
1: iptal ettik.
0: Yaptınız değil mi? En güzelini yapmışsınız. Ve savcılığa bu mesajla birlikte suç duyurusunu alıyorsunuz. Şu saatlerde bu mesaj geldi. Benim herhangi bir rızam, iznim, dahilim olmadan bu işlem gerçekleşti. Bunlar çok önemli. Dediniz ya ilk 24 saat bundan dolayı çok önemli. Çünkü burada bankayı doğru zamanda ararsanız işlem askıda kalıyor. Saat 5'ten sonra bu işlemi yaptığınızda otomatik olarak o işlemin iptalini ve geri iadesini isteyebilme durumunuz söz konusu oluyor. Ama zaman geçtiği an sizin aleyhinize işler iş.
1: Peki burada finansal güvenliğini artırmak için hangi 3 kontrolü alışkanlık haline getirecek? Bu dinleyici tarafından da yarından itibaren ya da bu yayını izledikten sonra hangi konulara daha dikkat etmeli, edecek?
0: Evet. Zeliha Hanım, şifre güvenliği çok önemli. Ve cihaz temizliği de aynı şekilde önemlidir. Cihaz temizliği mümkün olduğunca kendi cihazları dışında hiçbir yerde banka hesaplarını açmasınlar. İşlem transfer gerçekleştirmesinler. Bu çok önemli. Kamuya açık ağlarda Wi-Fi ağları alışverişme. Siz ne diyorsunuz? Şeytani ikiz dediğimiz saldırıya maruz kalabilirsiniz. Diyelim geldik biz burada işte geliyoruz işte diyor ki guest diyor, misafir diyor. Aa tamam, misafir için ne kadar güzel bak açmış diyor. Halbuki orada siber korsan, hacker oraya o ağ açmış ki sizin ağ trafiğinizi izlemek için onu yapıyor. Alışveriş merkezlerinde, kurumlarda, banka yanlarında bunları çok fazla yapmaya başladılar. Bütün ağ trafiğinizi izlemiş oluyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Monitoring dediğimiz sistem kullanıldığı için sizin bütün şifrelerinizi de görebiliyor. Ya da genelde biz işte dediğim gibi belli sitelere gireriz. Antivirüs yazılımı kullanmadığımız için sitelerde bize bulaşan casuslar, casus yazılımlar söz konusudur. Onlar sizin cihazınızı remote access trojan dediğimiz bu virüs vasıtasıyla gelir. Hatta keylogger dediğimiz klavyenizin her bastığı tuşu karşı tarafa gönderen zararlı bir yazılımdır. O yüzden dedim ya, biz nasıl hijyenimize önem veriyorsak insan, cihaz hijyenine, güvenliğine de bu telefonunuz olabilir, tabletiniz olabilir, bilgisayarınız olabilir, laptopunuz olabilir. Aynı şekilde o temizliği...
1: Yani mesela bankaya girmek istediğinizde mutlaka kendi Wi-Fi'den değil, kendi kullandığınız ücretsel veri üzerinden.
0: Bazı bankalar şu an onu yapıyorlar.
1: Evet, bazı bankalardan onu fark ettim. Ücretsel, evet, ücretsel ağla bağlanın diye. Evet, evet.
0: Neden?
1: Başladılar.
0: Çünkü son dönemlerde
1: o Wi-Fi'den ortak.
0: Evet, o Wi-Fi dediğimiz sistem artık son dönemde yani bankaları da mağdur ediyor dolandırıcılar bu arada. Sonuçta tüketici mahkemesine dava açılıyor. Ben diyorum ki dolandırıldım. E ne yapayım? İşte bakıyor banka hesabı nerede? A bankası, B bankası. E bu sefer ne oluyor? Bankanın da üstüne ciddi bir şekilde yük binmiş oluyor. O yüzden şimdi bankalar kendi güvenlik önlemlerini almaya başladılar. 3D Secure dediğimiz 3 boyutlu ödeme seçeneği olmayan hiçbir alışveriş sitesinden alışveriş yapmayın. Mümkünse limitli sanal kartlar kullanın. Zeliha Hanım, sitelere girmeyin. Mobil aplikasyonunu indirin. Bankanızın mobil aplikasyonunu indirin. Bunun üzerine işlem yapın. Bir uygulamada kullandığınız şifreyi başka bir uygulamada asla kullanmayın. Çünkü dolandırıcılar genelde bir sitede veri açığı söz konusuysa, sızıntı söz konusuysa e-ticaret sitesi olabilir, yemek sitesi olabilir. Oradaki şifreyi hemen deniyorlar. Bir de artık hani diyorduk ya iki aşamalı doğrulama. Hı hı. Artık maalesef iki aşamalı doğrulama da yeterli gelmiyor. Onu söylemiş olayım kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şundan dolayı diyorum onu. Çünkü burada hatların da sim kartlarında klonunu çıkartıp şimdi sim kart klonu çıktıktan sonra hesap sıfırlama linki ya da hatırlatma şifresi nereye gelecek? Yine sizin telefonunuza gelecek.
1: Evet.
0: Gece 2 ila 5 suları kriminal zaman dilimi deriz. En güçlü bir şekilde dolandırıcılığın işlendiği zaman dilimidir. Ne oluyor? O saat, o zaman dilimleri içerisinde herkes derin uykudayken bunlar devreye girerler. Dolayısıyla sizin işte dediğim gibi banka hesabınızı patlatmaya çalışırlar, kredi kartı bilgilerinize ulaşmaya çalışırlar Zeliha Hanım. Hele hele bazen e-ticaret sitelerinde sızıntı varsa, kredi kartınız da orada kayıtlıysa ne yaparlar orada? İşte o CVV, CVC kodu dediğimiz arkadaki güvenlik kodlarında siz o sitelere girdiyseniz geçmiş olsun. Oradan sizin adınıza her türlü para transferini, her türlü alışverişi gerçekleştirirler ve sabaha mağdur bir şekilde kalkmış olursunuz.
1: Çok fena.
0: Gerçekten fena ama bunun gibi on binlercesi var. Her gün bilişim savcılığına binlerce dosya geliyor. O yüzden Zeliha Hanım bu bir büyük bir bataklık. Eğer biz bu bataklığı kurutamıyorsak bu bataklıktaki sineklerden nasıl korunuruz? Biz aslında sizinle biraz bu konuları irdeliyoruz.
1: Peki son olarak şunu soracağım. Bazı durumlarda kişiler dolandırıldığını fark ediyor.
0: Hı hı.
1: O an dolandırıldığını fark etmiyor. Saniyesinde fark ediyor. Dolandırıldı saniyesinde.
0: Güzel bir şey.
1: Yani ola da biliyor.
0: Olur.
1: Ya da düşünüyor böyle 5 saat sonra belki dolandırıldım bilmiyorum.
0: Evet.
1: Onu da oluyor. Sonra bile paranızı geri alabilmek için şu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyorlar.
0: Bak.
1: Tekrar ödeme yapıyorsun bu arada. Hani dolandığının farkındasın. Kurtarmak istiyorsun. Bir daha dolandırıyorsun. Çifte dolandırılıyorsun. Aslında çok net bir dolandırıcılık işareti değil mi? Buna rağmen bir de bizler insanlar işte mizacı gereği neden için ikinci kez para gönderiyoruz mesela. Farkındayız. Böyle bir durumda dolandırıldığını fark eden biri derhal yapması gereken adım ne? Son olarak bunu sormak istiyorum. Bu da önemli. Çünkü bu
0: çok,
1: iki kere üst üste yapıyor. Üst üste oluyor yani.
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Zaten dolandırılan, mağdur olanların yarısı da şu anlattığınız yöntemle mağdur oluyor. Yani dolandırıldığını anlıyor ama kendine toz kondurmak istemiyor. Bir de hani tabiri caizse battı balık yan gider gibi bir kavram var ya. Ya belki de doğrudur noktasına geliyor. Bunlar daha çok işte bu kripto ve borsa dolandırıcılığında karşımıza çıkıyor.
1: Aynı zamanda araç kiralamalarda.
0: Oralarda da aynı durum söz konusu. Şimdi gitmiş Zeliha Hanım yatırımını yapmış. Ondan sonra diyor ki ben çekeceğim. Hayır diyor şu gün çekemezsin bu var. Bugün çekemezsin. Bir kere hiç düzgün doğru çalışan, sistematik çalışan, hukuka uygun çalışan hiçbir finans kuruluşu, hiçbir banka siz gittiğinizde ben bu parayı çekmek istiyorum dediğinde hayır biz bunu veremiyoruz dediğinde bir kere sizin vatandaş olarak da hakkınız var. Ne demek benim paramı sen bana vermiyor musun? İşte diyor ki şöyle olacak, bu yükselecek, şu alçalacak, işte şu kadar olması lazım.
1: Ya da ekstra şu kadar daha yatırın.
0: Ekstra işte bu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyor. Bu hepsi bu arada sadece banka dolandırıcılığından değil bu yasa dışı bahis kumar sitelerinde de aynı durum söz konusu Zeliha Hanım. İşte size önce bonusla sisteme dahil ediyor, oynatıyor. Daha sonra parayı çekebilmeniz için diyor bu limit yetersiz. Sadece bonusla oynamışsınız. Ana paranızdan da koymanız lazım.
1: Çok yakın bir arkadaşım az. Bundan değil başka bir nedenden dolayı bu kumarla alakası olmayan çok yakın bir arkadaşım da başına geldi. 8 bin lira göndermiş. Tekrardan bir 4 bin lira daha isteniyor ve arkasından iki kere dolandırılıyor. Bir de yine benim etrafımda çok dolandırılan var nedense. Bir de ya da herkesin var. Bir de mesela araç kiralamalarda da mesela bir araç kiralanıyor. Ona işte bir para gönderiyor. Diyor ki aa biz size bunu verdik ama diyor. Bu model kalmamış bir üst modeli var. Bir 5000 daha yatırırsanız bu model ama araba yok ortada ve para gitti.
0: Çok güzel.
1: Böyle şeyler de var. Yani son sorum dedim ama bunu da söyleyeyim. Nasıl kaçınacağız?
0: O da çok önemli. Dediğiniz gibi geçenlerde bir şey oldu. İşte tabletlerde, bilgisayarlarda da son dönemlerde onlar da çok oluyor. Diyor ki Zeliha Hanım internetten buluyor. Ya diyor bunu diyor eşime alacağım. Bunu diyor işte dediğim gibi karıma alacağım. Çok beğendim. Öğrenci işte benim yavrum, evladım ona ihtiyacım var. Lütfen diyor biraz indirim yapar mısın? Önce öyle ikna ediyor. Güven veriyor. Daha sonra diyor ki istersen diyor siteyi bypass edelim. Aradan çıkartmış olalım. Sen diyor işte şuraya şu kargocuya ver. Direkt olarak ben o kargocudan gelirim alırım diyor. Şimdi bak oraya bu şekilde söylüyor. Sonra kişinin de bilgilerini vermiş oluyor. Şu kişiye vereceğim, bu kişiye vereceğim diyor. O kişinin de bilgilerine diyor ki diğer tarafa da kuryeye gidiyor diyor ki ben işte bu kişiydim, alacaktım ama işte çok mağdur oldu, şu oldu, bu oldu, lütfen bunu bana verin diyor. Bu sefer ne oluyor? Otomatik olarak o kişi bütün bilgilere de haiz olduğu için sanki annesiymiş, sanki evladıymış gibi alıyor. Hmm. Sonra sıra kadem basıyor. Bunlar da çok fazla var. O yüzden ben bunları da yok işte siteyi aradan çıkartalım. Ya da sırf iade ödeme tuzağı gibi. İşte direkt bakıyorsunuz işte ne kadar para? 5000 lira. Zannediyorsunuz ki size kapora gönderiyor. Siz onu onayladıktan sonra sizin hesabınızdan ödeme iste. Direkt olarak sizin hesabınızdan o kişiye gitmiş oluyor. Size kapora gelmiyor. Hiçbir zaman size para kapora gelecekse direkt olarak ödemeye onay veriyor musunuz diye gelmez. Otomatik olarak siz banka hesabınızda parayı görmüş olursunuz.
1: Son söz alayım o zaman. Evet. Bayağı aslında çok konu var da son yani, sözü olayım.
0: Olmaz olur mu?
1: Son sözünüzü alayım bu konuyla ilgili. Efendim? Bu podcast'ı dinleyenlere ne nasıl diyeyim ne önerirsiniz?
0: Son söz. Kimse ben dolandırılmam, benim başıma gelmez demesin. Mutlak suretle her zaman adres çubuklarını, linkleri, gelen mesajları doğru bir şekilde kontrol etsin. İlk bir dakika çok önemlidir. Lütfen sakinliği elden bırakmayın. Bir mail mi geldi? Bir mesaj mı geldi? Kurumdan, resmi kurum ve kuruluştan teyit işlemini mutlaka gerçekleştirin. Ve dolandırıldığınızı anladığınız ilk an. Telefonsa telefonu kapatın. İnternetse internetten çıkın. Bankanızı arayın. Kartınızı, hesabınızı bloke edin. Kimliğiniz varsa hemen kimlikle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunup işlemi sizin yapmadığınızı mutlaka hukuki birimlere söyleyin ki yarın öbür gün sizin hesabınızdan terör örgütüne para akışı sağlanmış olabilir. Kara para sisteme giriş yapmış olabilir. Aman dikkat diyelim Zeliha Hanım. Dediğim gibi kısa yoldan para kazanma gibi bir durum asla söz konusu olmaz. Finans okur yazarı olmadan lütfen oraya yatırım yapmış kazanmış. Ayşe bunu yapmış, evet. Mehmet bu kadar kazanmış diye sosyal medyada, internette gördüklerinize inanmayın. Çünkü sosyal medyada aslında bir hayal dünyasıdır. İnsanlara hayal satar. Dolayısıyla mutlak surette araştırın, sorgulayın ve son kararı mutlak surette mantığınızla verin.
1: Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun sevgili sağ olun. Hocam. Ben
0: çok
1: teşekkür
0: keyifli
1: ediyorum.
0: Oldu sayenizde. Çok,
1: sizin sayenizde.
0: Estağfurullah.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırağ'a teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
2: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık yani. Hani buna volatilite diyoruz. Eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
5: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Aslında tabii önceki bölümlerimizde yatırımı değişik boyutlarıyla zaten ele alıyoruz. İşte yatırım yaparken portföy çeşitlendirmesi, işte riski nasıl yönetiliriz portföy içerisinde, işte yatırım yaparken perspektif daha geniş bir coğrafyada, daha geniş hangi ürünlerle, ürün yelpazesiyle yatırım yaparız gibi aslında yatırımın belli temellerini daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde de biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde bir yandan da niye yatırım yapmalıyız, nasıl yatırım yapmalıyız, nelere yatırım yapabiliriz gibi konulara da değinmiştik. Bu bölümde de şimdi bu yatırımları yaptık. Peki yatırım yaparken yapılan en büyük hatalar konularına biraz değinmek istedim. Şimdi tabii nasıl yatırım yaparız, nelere yatırım yaparız hızı konuştuğumuzda daha değişik konuları konuşmuştuk. İşte beklentiler, amaçlar, risk profili, beklentiler gibi konulara değinmiştik. Şimdi buradaki hatalar konusuna geldiğimizde ne gibi hatalar yapıyoruz? Şimdi hatalar dediğimiz aslında biraz işin duygusal tarafına da giriyor. O da şu haliyle tabii hepimiz insan olarak belli duygulara sahibiz. Bu da hiçbirimiz portföyümüzde para kaybetmek istemiyoruz. Günün sonunda yatırımı kazanç elde etmek için yapıyoruz. Belli beklentilerle belli hırslar olabiliyor. Hızlı bir şekilde bu getirileri almak istiyoruz. Yani hepimizin zaten bu duyguları aslında ortak. Herkes hızlı bir şekilde olduğu yatırımlarından en büyük kazancı elde etmek istiyor. Fakat yaparken bazı tabii bu hataları yapıyoruz. Şimdi hataların birinci başlıca gelen konusu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz işin biraz risk tarafına bakmamak. Bunu aslında yine bire koyabilirim en büyük hatalar. Yani sadece yatırım yaparken getiriye, kazanca bakarak yatırım yapılabiliyor. Bu hataların bence en başlıca gelen hatalardan biri olarak ben görüyorum. Çünkü her yatırımın bir kazanç potansiyeli, bir getiri potansiyeli varken haliyle belli de bir risk içeriyor. Burada tabii çok detaylara girmeyeceğim. Yatırım yaparken risk, portföy çeşitlendirmek, riski yönetmekle ilgili detaylı programı daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden birinci konusu bu yatırımı yaparken riskine bakmamız gerekiyor. Bu da tabii kişiden kişiye değişiyor. Burada beklentiler, risk profili, yaş, ne kadar bir kayba tolere edebiliyoruz gibi konular geliyor ama burada günün sonunda yatırım yaparken sadece yatırımın, bu yatırım bir sürü enstrümanlarla olabilir. Yani bir hisse yatırımından da bahsediyoruz. İşte tahvil, bono tahvil yatırımları oluyor. İşte döviz yatırımları oluyor gibi. Burada yatırım ne olursa olsun yapılan yatırımın bir de potansiyel riskine bakmak lazım. Yani işte oynaklığı dediğimiz bu enstrüman ne kadar fiyat hareketine maruz kalıyor. Piyasa şartlarına baktığımızda mevcut piyasa konjonktürüne göre hangi riskleri içeriyor gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hep bahsettiğimiz işte hisseler diyoruz, borsa diyoruz daha riskli bir yatırım. Çünkü daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalıyor gelişmelerle istinaden. İşte biraz daha fix income dediğimiz ürünler, biraz daha riski az ürünler diyoruz. İşte ne diyoruz? Mevduat, para piyasası fonları gibi likit muadili enstrümanlar riski en düşük diyoruz. Yani günün sonunda enstrüman bazlı ve portföy. Oluşturduğunuz portföyün de bir riski oluyor. Çünkü içine bir sürü risk seviyesinden ürünleri katıyoruz. Portföyünde kendi bir tabii ağırlıklandırılmış bir risk seviyesi çıkıyor portföyünde. O yüzden hem yaptığımız yatırımların, enstrümanların riskleri hem de topluca portföyün riskine bakıyor olmamız lazım. Dediğimiz gibi bu kişiden kişiye ne kadar risk alınması değişir. O ayrı bir konu. Daha önce dediğimiz gibi konuşmuştuk bunu. Ama riske bakmamız gerekiyor ki burada hani nasıl bir riske, potansiyel riske maruz kalıyoruz. Bu önemli bir konu. O yüzden hataların birinci sırasına yatırım yaparken sadece getiriye odaklanıp riske bakmamayı koyabilirim. O yüzden risk seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yapılan hataların ikinci tabii konusuna koyduğum maddede biraz dediğim gibi duygusallık. Yani o da şu, günün sonunda tabii belli bir hep kazanç odaklı gittiğimiz zaman burada belli duygusal hatalar yapabiliyoruz. Duygusal hatalar derken şu, şimdi tabii bir yatırım yaptığımızda o yatırım yapısı gereği piyasa şartlarına göre etkilenebiliyor. İşte bunları hepimiz yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, işte Orta Doğu'da gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, politik gelişmeler gibi bir sürü konulardan etkilenebiliyorlar. Ve öngörmediğimiz, evet bunu yatırım yaparken kazanç potansiyeli yüksek diye yapıyoruz ama piyasa şartlarına göre bu beklentimiz dışında bir yatırıma dönüşebiliyor, bir kayıp yaşanabiliyor. Burada bu yatırımı yaparken nerede bu yatırımı bir zarar durduğunu ya da işte bir karını almasını belirliyor olmamız lazım. Çünkü bir beklentiyle bir amaçla bu yatırım yapılıyorsa burada seviyeler önemli. Özellikle bu son yıllarda piyasa oynaklığının bu kadar arttığı dönemde bu hedefleri koyu olmam. Yani misal çok basit bir örnek verirsek, diyelim bir tane hisse senedi aldık 100 liradan diyelim. Tamam, çok basit bir örnekten gidiyorum. Bir amacımız olmalı. Demeliyiz ki yani evet bu şirkete baktım, belli potansiyeli var, 100 liradan aldım. Misal 120 liraya gelirse ben 120 liradan bu hisseyi satarım. 20 lira karı cebime alırım. Ya da işte 80 liraya düşerse ben burada zarar durdururum ki daha da büyük zararları önlerim. 20 TL'lik bir zararlı buradan çıkarım gibi çok basit bir örnek olarak konuşuyorum. Ama bir şekilde hedefleri, seviyeyi belirlememiz lazım. Burada yapılan en büyük hatalar biraz insanoğlu olarak haliyle zararı çok realize etmek istemiyoruz. Yani evet hisse işte diyelim 100 liradan 90'a düştü, oradan 80'e düştü. İşte ya daha ne kadar düşecek ki? Zaten potansiyeli vardı, zaten çok fazla değer kaybetti. Daha ne kadar düşebilir ki? Ya da işte bir piyasa hareketi oldu, bir haber çıktı. Bu haber kaynaklı bu düşüşü yaşadı ama zaten bu geçici, daha ne kadardı bu piyasa şartları kötüleşebilir ki deyip hani burada 80 lirada zarar durdur seviyemizi koymamıza rağmen o 20 liralık zararı realize etmemek. Günün sonunda tabii hisseyi satmadığımız için satmadığımız noktada zarar sadece kağıt üstünde kalmış oluyor. Ta ki gerçekten de o hisseyi elimizden çıkardığımızda o 20 liralık zararı realize etmiş oluyoruz. Tabii basit örnekten hisseden gidiyorum, tek bir örnek kolay olsun diye, ama bunu çeşitlen yani bunu genele yayabiliriz diğer yatırımlarımızda da. Buradaki en büyük hata bu oluyor. Yani zaten daha ne kadar düşecek ki? Zaten bu geçicidir. Buradan toparlar. Ben bunu işte 80 liralık zarar durdur seviyesi koymuştum ama ben biraz daha bekleyeyim. Şimdi 20 liralık bu zararı realize etmeyeyim. Nasıl buradan toparlar? Toparladığında daha az zarara satarım ya da işte maliyetine satarım deyip bu zarar durdu seviyesine sadık kalmayarak beklemek, ama belki gerçekten de o piyasa şartları daha da kötüleşebilir. Daha da o hisse satış yiyebilir ve böylece 80'den satmayıp da biz bunu toparlar diye beklediğimizde belki 70'e 60'a 50'ye kadar düşerek çok daha derin bir zararın içine girebiliriz. Genelde böyle olunca zaten ben 80'den satmamıştım daha da düşmez diye işte 60 oldu. Artık 60'dan da satılmaz deyip bu sefer 50-40'a bile gittiğini varsaysanız, yani çok basit bir örnekle gidiyorum ama bu sefer bir bakmışsınız bir anda zararınız 50-60 liraya çıkmış oluyor. O yüzden burada hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım ve bunu belirledikten sonra da sadık, buna sadık kalmamız lazım. Gerçekten de 80 lirayı burada bir zarar durdur seviyesi belirlediysek, burada 80 liraya geldiğinde bu zararı realize etmemiz gerekiyor. Tabii burada hani bu 80 lira, bu zarar durdur seviyesi, keral seviyesi nasıl belirleniyor diye de düşünebilirsiniz. Tabii bunların çok daha detayları var, işte teknik seviyeler olsun, belli işte beklentiler olsun, analist raporları olsun gibi aslında çok daha teknik ve fundamental analizlerle oluşan, temel analizlerle oluşan konular. Yani bunlar tabii finansal okuryazarlığı çok yüksek olup bu piyasalarda bu ilgisi olanlar için yatırımcının kendi belirleyeceği seviyeler de olabilir. Ya da eğer hani burada bir piyasanın içinde olmayıp da konulara çok hakim olmayan yatırımcılar da profesyonel fon yöneticileri olsun, profesyoneller olsun, yatırım danışmanları gibi bu işin profesyonellerinden bu seviyeleri öğrenebilirler. Bunlara sadık kalmak gerekiyor. Şimdi zaten ilk maddeye geri dönersek, mesela risk maddesine, mesela yatırım fonlarını da çok konuşmuştuk. Hani yatırım yaparken nelere yatırım yapabiliriz konusunda. Mesela yatırım fonlarının da her yatırım fonunun kendine özgü bir risk seviyesi var, belirlenmiş olan 1'den 7'ye doğru. Bu risk seviyeleri işte 1 en düşük, 7 en yüksek gibi. Burada risk seviyeleri de işte o yatırım fonlarının içeride enstrümanlardan oluşturulmuş o fonun maruz kaldığı risk seviyesini gösteriyor. Mesela yatırım fonlarında da bu yatırımı yaparken eğer çok risk alınmak istenmiyorsa biraz daha risk seviyesi düşük yatırım fonlarına gidilmesi lazım. Ama risk toleransı daha yüksek olan yatırımcılar için burada daha yüksek riskler de alınabilir. Ama günün sonunda bu çok geliyor. Bana da bu sorular çok geliyor. Genelde işte o yüzden birinci maddeye koymuştum risk konusunu, yatırım yaparken hatalar konusunda. Mesela yatırım fonlarına bakarken sadece geçmişte ne getirmiş, ne kadar iyi performans yapmış, son 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda gibi hep mesela getire bakıp o fonun mesela risk seviyesine hiç bakmayan yatırımcılar oluyor. Tamamen getire odaklı gidebiliyor ama dediğim gibi fona, mesela yatırım fonları örneğinden gidiyorsak, burada o yatırım fonunun geçmiş performansına, getirisine bakarken bir yandan da o fonun risk seviyesinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Burada riske birinci maddeye geri dönmüş oldum ama şimdi ikinci maddede de dediğimiz gibi bu tarafta hedeflere sadık kalmak, belirlediğimiz işte kar al ya da zarar durdur seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer hatalara baktığımızda aslında biraz daha birinci, ikinci maddeye göre biraz daha az yapılan demeyeyim ama biraz daha riski, bu hatayı belirlemesi zor bir madde. O da beklentilerimiz. Yani ne beklentiyle ben bu yatırımı yapıyorum, ne kadar süreli ben bu yatırımı yapıyorum. Yani burada aslında üçüncü maddeye biraz vade süresini koyabilirim. Yani süreyi koyabilirim, yatırım süresini koyabilirim. Çünkü şimdi kimi yatırımı çok spekülatif amaçlı yapan yatırımcılar var. Çok aktif alım satım yapan, trade eden müşteri olabiliyor. İşte bir hissede, hisse örneğinden gitmiş, hisselerden devam edelim. Günlük bile fiyat hareketlerinden bir kar elde etmeye çalışıp gün içerisinde alım satım yaparak belki aynı hisseyi gün içinde 2-3 defa bile alıp satabilen, çünkü çok hareketli bir günde bir hissenin fiyatı o gün içerisinde çok ciddi inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Gün içinde bile aynı hisseyi mesela 2-3 defa döndürüp oradan spekülatif bu getiriyi elde etmek isteyen yatırımcılar olabilir ki bu yatırımcı profili daha farklıdır. Daha işte fazla trade eden, piyasayı çok daha yakından takip etmesi gereken, hatta gün içinde belki ekran önünde oturan bir yatırımcı profili olabilir. Bu apayrı bir konu. Burada tabii işin bir yanda tabii komisyon oranları da giriyor, başka faktörler de giriyor. Günün sonunda al satta, her alımda satımda da ekstra komisyon ödendiği için burada o al satın da bir maliyeti oluyor ama hem maliyet açısından baktığımızda hem de bunun yapılması da tabii biraz daha odak gerektirdiğinden dolayı, dediğim gibi belki işte ekran önünde oturanlar, bu aktif takip edenler, bunu mesela son dönemde çok kripto yatırımlarında görüyoruz. Yani yurt dışında da çok duyuyoruz. Türkiye'de muhakkak yapan çok vardır. Kriptolarda biliyorsunuz çok ciddi bir oynaklık var. Gün içinde çok işte Bitcoin'e bakıyoruz. Bir anda çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Mesela bunu gün içerisinde işte high frequency trading gibi gün içerisinde kriptoyu defalarca alıp satıp işte düştüğü yerden alıp işte yükseldiğinde satıp belki gün içerisinde bir bitcoin'i belki 4-5 defa döndürenler olabiliyor. Mesela bu bir yatırım tarzı. Bir de aslında bu biraz yatırımdan ziyade dediğim gibi biraz daha spekülatif işlemler, fiyat hareketinden bu karı elde etmeye çalışmak. Bir de işin aslında biraz daha yatırım dediği ki yani bizim daha çok odaklandığımız biraz da orta ve uzun vadeli yatırımlar. Yani burada nasıl bir beklenti içerisinde olmak? Gerçekten de böyle ben alım satımlarla çok aktif trade ederek bu işlemi yapmak istiyorum? Yoksa yatırım dediğimiz aslında yatırımın özünde olan biraz daha işte beklentiler dahilinde işte daha dinamiklerini oturtarak işte bir şirketin daha analizini iyi yapıp beklentisini, iş modeline bakarak daha potansiyel görerek bunları bir portföy oluşturmak ve bu yatırımları orta uzun vadeli tutmak gibi ki bu kadar yüksek piyasa hareketi olduğu, haber akışının bu kadar yüksek ve piyasanın bu kadar belirsiz olduğu ortamda haliyle kısa vadeli fiyat hareketleri çok değişebiliyor aşağı ve yukarı yönlü ama eğer teması iyi, iş modeli güçlü, potansiyelli bir enstrümanlara yatırım yapıldığında orta uzun vadede bu işte kısa vadeli fiyat hareketlerinin gürültüsü elimine oluyor ve orta uzun vadede işin daha dinamiğine odaklanıyor. Günün sonunda bu fiyat hareketleri, yani haber akışı çok anlık olabiliyor, dönemsel olabiliyor ki biz şu anda yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, Amerikan Başkanı Trump bir açıklama yapıyor, piyasa bir yöne gidiyor. Sonra açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyor, bir anda tam ters bir hareket görüyoruz. Yani bu gürültüden biraz kendi arındırabiliyor eğer yatırımları biraz daha uzun vadeye düşündüğümüz zaman ki bence borsa yatırımı, hisse yatırımı zaten bence orta uzun vadeli bir yatırımdır. Çünkü sonuçta bir şirkete ortak oluyorsunuz hissesi üzerinden ve burada eğer o yatırım yaptığınız şirketin iş modeli, dinamikleri, karlılığı, işte temettü ödüyor mu ödemiyor mu gibi konuları bu temelleri sağlamsa zaten orta uzun vadede o şirket değerlenerek devam ediyor ve böylece kısa vadeli bu haber akışından maruz kaldığı olumsuzluktan da arınmış oluyor. O yüzden burada biraz da yatırımlara vade olarak biraz daha orta uzun vadeli perspektifte bakmak daha önemli. Çünkü adı üstünde yatırım diyoruz. Yatırım da biraz orta uzun vadeli olan bir bence konsept. Ondan dolayı burada üçüncü konuda da biraz vadeyi, yani biraz daha vadeyi uzatmak, daha büyük resmi görerek yatırım yapmak önemli oluyor. Şimdi burada üç tane hatayı konuştuk. Riske bakmak, riske bakmamak daha doğrusu hata olarak. Riske bakmamak bir hata. Buna riskine iyi bakmamız lazım. Sadece getiriye odaklanmamalıyız. İkincisi dediğimiz gibi hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım. Nerede bu yatırımdan çıkacağız, kar alacağız, nerede zarar ediyorsak bu zararı durduracağız. Üçüncüsü de geldiğimiz noktada biraz daha vadeyi daha geniş perspektifte, daha uzun vadeli düşünmek. Şimdi tabii hepimiz bu hataları belli dönemlerde yapabiliyoruz. Bunları söylemesi kolay, yapması daha zor konular. Bölümün başında söylediğim gibi sonuçta insanız ve hepimizin duyguları var. Evet, zarar durduğu seviyesi diyoruz ama bir yandan da elimiz o zararı realize etmeye gidemeyebiliyor gibi konular. Tabii bu burada biraz daha profesyonellerden yardım alınabilir. Bu kişiye göre değişir. Dediğim gibi çok bu piyasaya aşina, bu piyasanın içinde olan kişiler için bunu yapması daha kolay olabilir. Bu disipline daha çok sahip olanlar için bunu yapması daha kolay olabilir. Ama eğer bunu takip etmesi, işte seviyeleri belirlemesi, bunu nasıl yapacağını bilmeyen yatırımcılar için de dediğim gibi yatırım danışmanlarından, portföy yöneticilerinden bu desteği alabilirler. Şimdi tabii günümüzde zaten biraz makineler de bu işlemleri yapmaya başladı. Niye algoritmik trading diyoruz, bunları konuşuyoruz ki başka bir bölümde biraz daha belki bir uzmanı konuk olarak bunu konuşabiliriz. İşte algoritmik trading, yapay zeka, makinelerin işlemleri yapması gibi konuları önümüzdeki bölümlerde bir uzmanı konuk olarak daha da detaylı konuşuruz ama burada mesela işte duygu diyoruz. Mesela bu duygu konusunu, bu hatayı makine elimine etmiş oluyor. Çünkü makinenin duygusu yok ve makineye biz ne girdi verirsek, ne input verirsek makine onu gerçekleştiriyor. Yani biz biraz önceki örneğimize geri dönelim. 80 liradan o hisseyi satamıyoruz belki. O zararı realize edemiyoruz. Elimiz gitmiyor. Ama mesela bir makineye bir emir verirsek 80 liraya geldiğinde bu hisseyi sat dediğimizde makine 80 lirayı görür görmez o hisseyi satıyor. Yani makinenin bir duygusu yok. Böylece bu konuyu elimine etmiş oluyor. O yüzden işte biraz da bu hataları mesela artık işi algoritmalara, yapay zekayı bıraktığımızda bu hataların bir kısmı da giderilmiş oluyor. İşte tabii çok daha detay burada girmeyeceğim ama işte bu algoritmik trading dediğimiz konular, makinenin reaksiyon süreleri çok daha hızlı insana göre. Bu da aslında duygunun bir parçası. Yani biz ya alsak mı almasak mı, yapsak mı yapamasak mı diye düşünüp o işlemi fiziki olarak yerine getirinceye kadar makine zaten bu konuyu bir an düşünmeden kendi dinamiklerinde algoritmasında yapıp çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yerine getirmiş oluyor. Hem tabii reaksiyon süreleri bu kadar hızlanmış oluyor, hem de dediğimiz bu duygudan kaynaklanan yapılan hataları da makine haliyle duygusu olmadığından, verilen emri yerine getirdiğinden dolayı hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş oluyor. O yüzden biraz daha işte bu işler algoritmik trading'e, algoritmik işlemlere, yapay zekaya da bırakılmaya başlandı ve bu her geçen günde artarak devam ediyor. Ama genel olarak biz toparladığımızda bu 3 büyük hata üzerinde odaklanıyorum. Tabii bunları biraz daha çeşitlendirebiliriz, arttırabiliriz ama esas burada hani bu bölümde kısa süremizde hani bu 3 tane konuya biraz daha odaklanmak istedim. O yüzden bunları yaparken de, yatırım yaparken de bu hataları yapmamaya dikkat etmemiz ve bunların nasıl bu hataları yapmadan bu yatırımları gerçekleştirebilirim diye üzerine düşünmemiz de önemli oluyor. Bu bölümde yatırım yaparken yapılan en büyük hataları konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine yatırımla ilgili detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
3: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye konut piyasasına ilişkin 3 hikayeyi bir arada anlatmayı hedefliyorum. Ev sahibi olmak isteyenlerin de, yatırımcıların da, kiracıların da yakından takip ettiği bir başlık bu. Türkiye'de konut piyasası nasıl bir dönemden geçiyor? Çünkü son açıklanan veriler, tabii ki veriler ışığında konuşacağız, İlk bakışta birbirleriyle çelişiyor gibi. Bir yanda konut satışları artıyor, diğer yanda konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalıyor. Kiralar ise yükselmeye devam ediyor ama artış hızı belirgin biçimde yavaşlıyor. Peki bütün bunlar aynı anda nasıl mümkün oluyor? Aslında bugün Türkiye konut piyasasında biraz önce de bahsettiğim tek bir hikaye yok, 3 ayrı hikaye yaşanıyor. Bu hikayeleri birincisi satışlar, ikincisi fiyatlar, üçüncüsü de kiralar çerçevesinde sırayla bakalım istiyorum. Şimdi satışlarla başlayalım çünkü satış verileri bize yalnızca kaç ev alındığını, satıldığını değil, ekonomiye duyulan güveni, finansmana erişimi, yatırımcı davranışını da anlatıyor aslında. TÜİK'in verilerine göre en son Haziran ayı verileri açıklandı ve Türkiye genelinde 129.979 konut satıldı. Yani yaklaşık işte 130 bin diyebiliriz. Bu geçen yılın aynı ayına göre aslında %15.8'lik bir artış demek. Yani ilk başta baktığınızda güçlü bir tablo, konut satışları artmaya devam ediyor diyebilirsiniz ve bu anlamda şöyle bir başlık da atabilirsiniz. Konut piyasasında ciddi bir canlanma başladı ama ekonomide bu yayınlarda da hep altını çizmeye çalıştığım şeylerden biri, ilk bakışta gördüğünüz tablo çoğu zaman işin tamamını anlatmaz, hatta yanıltıcı da olabilir. İşte bu yüzden ekonomistler yalnızca manşet rakamlara değil, verilerin arındırılmış haline de bakar. Ne demek istiyorum burada? Zaten sizler de ekonomi haberlerinde sık sık duyuyorsunuz. İşte bir veri açıklanır ama sonrasında takvim etkisinden arındırılmış denir. Mevsim etkisinden arındırılmış denir. Konut satışları çerçevesinde şöyle tekrar bir düşünelim. Örneğin takvim etkisinden arındırılmış veriye neden bakmamız gerekiyor? Diyelim ki geçen yıl Haziran'da 22 iş günü vardı ve diyelim ki işte bu yılda aynı ay bayram nedeniyle 20 iş günü vardı. Doğal olarak İşte tapu daireleri daha az çalışır, satış daha düşük çıkabilir. Ama bunun da ekonomiyle hiçbir ilgisi yoktur. Yani siz bunu göz önüne almazsanız aslında satış istatistiklerindeki düşüş size başka bir anlam ifade edebilir. Dolayısıyla ekonomistler bu farkı temizleyerek veriyi yeniden hesaplarlar. İşte biz buna takvim etkisinden arındırma diyoruz. Yani elma ile armutu karşılaştırmayalım, elmayı elma haline getirip karşılaştıralım hedefiyle. Bir de mevsim etkisi var. Mevsim etkisini de arındırmak gerekiyor. Niye? Diyelim ki yaz aylarında insanlar daha çok taşınıyorlar. Çünkü kış aylarında soğukta taşınmak çok zor. Dolayısıyla da müteahhitler projelerini yazın teslim etmeyi tercih ediyorlar. Yani aslında bu ne demek? Haziran ve Temmuz'da satışların artması çok normal. Bu mevsimsel hareketi de ayıklamak lazım. Gerçekten satışlar artıyor mu, artmıyor mu bunu görebilmek açısından. İşte tam burada da hikaye değişmeye başlıyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi manşette satışlar %15.8 artıyor yıllık. Ama takvim etkisinden arındırılmış seriye baktığımızda tablo tersine dönüyor. Yeni konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %1,5, ikinci el konut satışları da %8,6 geriliyor. Yani aslında manşetteki güçlü artışın önemli bir kısmı baz etkisinden ve takvim farkından kaynaklanıyor. Mevsim ve takvim etkilerinden beraberce arındırılmış aylık veriye baktığımızda da aslında satışlar bir önceki aya göre hafif bir artışta, yeni konutta %2,3, ikinci elde de %0,9 gibi bir artış var. Dolayısıyla bütün bunların hepsine baktığımızda veriler bize ne söylüyor? Bence en doğru yorum şu, yani konut piyasasında o manşette gördüğünüz gibi sert bir canlanma yok ama sert bir bozulma da yok. Daha çok yatay seyreden, kontrollü, kademeli bir tablo var. Bu aslında son yıllarda para politikasında hedeflenen resimle de uyumlu. Çünkü amaç biliyorsunuz piyasayı tamamen durdurmak değil, aşırı ısınmasını önlemek. Çünkü satışlar neden tamamen durmuyor? Türkiye'de konut sadece bir barınma ihtiyacı değil, aynı zamanda bir tasarruf aracı da. Ve bu noktada uzun yıllardır altınla birlikte hane halkının da en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri. İşte tam bu noktada altından konuşmadan olmuyor tabii. Konutla altın arasındaki ilişkiye de biraz değinmekte fayda var. Çünkü biliyoruz ki altın fiyatlarındaki geri çekilme ve bunun yarattığı servet etkisinin, yani servette azalma etkisinin bu satışlarla, konut satışlarıyla, otomobil satışlarıyla, dayanıklı tüketim malları satışlarıyla bir alakası var. Altın yükseldiğinde hane halkının finansal serveti artıyor. İnsan kendini daha güçlü bir bilançoda hissediyor ve konut gibi büyük harcamalara daha kolay yöneliyor. Altın geri çekildiğinde ise bu mekanizma tam tersine dönüyor. Algılanan servet ve harcama kapasitesi azalıyor, zayıflıyor. Özellikle peşinatını altından karşılayan bir kesim de var. Talep daha temkinli hale geliyor. Yani altındaki düşüşü yatırımcı altından çıkıp konuta koşuyor diye okumak doğru değil. Tam tersine servet etkisindeki zayıflama konut alımını biraz sınırlıyor olabilir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi aynı şeyi otomobil satışlarında da görüyoruz. Aynı şeyi dayanıklı tüketim malları satışlarında da görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii yüksek kredi faizi ve sıkı finansmanla birlikte servet etkisinin de düşmesi iç talebi frenleyen bir etken oluyor. Şimdi bu verilere ilişkin başka çarpıcı ayrıntılara girelim. Onlar da mesela ilk el satışları. Haziran'da ilk kez satılan konut sayısı geçen yıla göre %23,1 artmış. Bu ikinci el artışların üzerinde, tekrar altını çizelim. Bunun yanı sıra tabii yüksek kredi faizi ve sıkı finansmanla birlikte bu servet etkisinin de düşmesi iç talebi frenleyen bir etken oluyor. Şimdi bu verilere ilişkin başka çarpıcı ayrıntılara girelim. Onlar da mesela ilk el satışları. Haziran'da ilk kez satılan konut sayısı geçen yıla göre

hem de aldığımızda neden ikinci el artışının daha üzerinde? Bunun birkaç nedenine bakmakta fayda var. Çünkü biliyoruz ki son dönemde inşaat şirketleri de kendi finansman modelleri kapsamında kampanyalar düzenleyebiliyor. Bazen banka faizinin altında ödeme planları oluşabiliyor. Daha uzun vadeli taksitler sunulabiliyor. Krediye erişemeyen alıcılar da doğrudan aslında bu finansmana yönelebiliyorlar. Bir diğer neden de tabii yılın başında aslında ikinci el konuttaki kredi kullanımını zorlaştıran bazı uygulamaların da kaldırıldığını gördük. Yani bu tip bazı regülasyonlar, uygulamalar da konut satışları üzerinde önemli oluyor. Bir başka engel de tabii finansman maliyeti. Çünkü bugün ev almak isteyen bir vatandaş için asıl soru işte evin fiyatı nedir değil. Yani bu önemli bir soru tabii ama işte ben bu ev için kredi kullanabilecek miyim? Kullanırsam taksidini ödeyebilecek miyim? Bu yüzden konut piyasasını anlamak için artık böyle satış sayıları da yetmiyor. Kredi tarafına da bakmamız gerekiyor. Bu tarafta finansman tarafı tabii. Çünkü piyasanın yönünü fiyatlardan çok biraz da bu krediye erişim belirliyor. Biraz geriye gideceğim bu noktada. Çünkü bir pandemi dönemini hatırlatmak istiyorum. 2020'de kamu bankalarının öncülüğünde çok düşük faizli konut kredileri verildi. Kredi kuyrukları oluştu. Çünkü o dönemde hatırlayalım faiz enflasyonun hayli altındaydı. Negatif bir reel faiz vardı. Birçok kişi için ev almak çok daha avantajlı hale gelmişti. Ve o dönemde ipotekli satışların toplam içindeki payı önemli oranda yükselmişti. Neredeyse yeni satılan her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu. O zirve piyasanın ne kadar olağanüstü bir dönemden geçtiğini de gösterdi. Bugün biraz daha farklı bir yerdeyiz. Haziran'da örneğin ipotekli satışlarda önemli bir artış var. Ve bu ilk bakışta çok güçlü bir artış. Ama biraz daha dikkatli bakınca şunu görüyoruz. İpotekli satışların toplam içindeki payı halen çok düşük. Yani o size bahsettiğim her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu döneminden şu anda yalnızca işte %20 civarında bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Neden hani bu kadar düştü bu pay? Çünkü tabii buradaki ana konu bugün konut kredilerinin ortalama bileşik maliyetinin çok daha yüksek seviyelere gelmiş olması. Dolayısıyla kredi kullanmak ilk kez ev alacak aileler için oldukça pahalı hale geldi. İnsanlar ev almak isteseler bile kredi konusunda çok daha seçici davranmak durumunda kalıyorlar. Tabii burada daha önceki yayınlara da bir atıfta bulunarak niye böyle, yani neden bir işte kurumlar, ekonomi yönetimi, işte Merkez Bankası kredinin yavaşlamasını istiyor? Hemen orada hatırlatmamızı da yapalım. Çünkü konut kredisi yalnızca konut piyasasını değil, iç talebi de etkiliyor. Yani bir konut satışının peşi sıra zincirleme önemli oranda iç talep içerisinde bir hızlandırma etkisi oluyor. Bir çarpan etkisi de oluyor. İşte konut aldığınız zaman onun içine mobilya almak durumunda kalıyorsunuz. Dayanıklı tüketim malı almak zorunda kalıyorsunuz. Birçok talebi peşi sıra sürüklüyor. Dolayısıyla da bu tabii fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Ama konumuz enflasyonla mücadele olduğu için ekonomi politikaları çerçevesinde bu durumda çok istenen bir şey olmuyor. Dolayısıyla da kredi büyümesini daha kontrollü kılmak gerekiyor. Burada tabii biraz da fiyatlardan bahsetmek gerekiyor. Yani fiyatlar önemli değil. Değil tabii ki. Satışları, kredileri konuştuk. Bir fiyatlara da bakalım. Burada da veriler var elimizde. Yani işte satışlar tamamen durmuyor ama fiyatlar enflasyonun gerisinde kalıyor. İşte bunun anlamı nedir? Evler gerçekten ucuzluyor mu? Yoksa sadece enflasyon kadar artmıyor mu? Ne oluyor? Ona biraz bakalım. Şimdi emlak ilanlarına, etiket fiyatlarına bakıyorsunuz, hayır düşmüyor fiyatlar. Ama Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Haziran'da fiyatlar bir önceki aya göre %2, geçen yılın aynı ayına göre %24,5 artmış gibi gözüküyor. Bunlar nominal olarak yükselişler aslında. Daha önce de hep altını çizdiğimiz gibi ekonomide yalnızca nominal fiyatlara bakmak yanıltıcı olabilir. Çünkü aynı dönemde enflasyon da yükseliyor. Bu yüzden ikinci bir hesaplama yapıyoruz. Reel fiyata bakıyoruz. Yani nominal fiyatı enflasyondan arındırıyoruz. İşte burada hikaye tamamen değişiyor. Merkez Bankası'nın hesabına göre Haziran'da konut fiyatları reel olarak yaklaşık 5.8 oranında geriledi. Yani eviniz Türk lirası cinsinden değerleniyor olabilir ama genel fiyat seviyesi daha hızlı arttığı için
aslında satın alma gücü açısından

0: açısından konutun değeri düşüyor. Bu ayrım önemli. Çünkü kamuoyunda ev fiyatları hala çok yükseliyor algısı olsa bile reel verilere bakmadan bu açıklamayı, bu yorumu yapmak çok da yanlış olabilir. Aslında bu reel olarak düşüş çok şaşırtıcı da değil. Biraz önce bahsettim, 2021'de, 2022'de konut piyasası olağanüstü bir dönem yaşadı. Konut fiyat endeksi, bu biraz önce bahsettiğim endeks, %180'lerin üzerinde artışlar gösterdi. Neden? Çünkü o dönemde reel faiz negatifti, krediler ucuzdu. İnsanlar enflasyondan korunmak için de tasarrufunu gayrimenkule yönlendiriyordu. Arz ise aslında talebe yetişemiyordu. Bugün ise tam tersi, biraz önce söylediğim gibi sıkı para politikası, yüksek kredi maliyeti, daha kontrollü talep. Sonuç olarak da fiyatlar enflasyonun altında artıyor. Ekonomistlerin reel düzeltme dediği süreçte tam da bu aslında. Ve en sonda biraz kiralardan bahsedelim. Çünkü bu endeksten daha önce bahsetmiştik ama en azından şu anda endeks nasıl ilerliyor onu da görmemiz açısından bazı verilerle konuşalım. Kiralar, yani bir de Merkez Bankası'nın son dönemde öne çıkardığı göstergelerden biri var. Yeni kiracı kira endeksi. Bu endeks neden oluşturuldu? Çünkü TÜFE'nin içinde de bir kira kalemi var ve kira piyasasının bugünkü halini bu kira kalemi tam yansıtmıyor. Burada bugünkü halini tırnak içinde söylüyorum. Çünkü TÜFE'nin kira endeksi yıllardır aynı evde oturan kiracıyla yeni taşınan kiracıyı birlikte hesaplıyor. Oysa biz bugün kira piyasası ne durumda diye bakmak istediğimizde bu veri bize tam da resmi gösteremeyebiliyor. Çünkü yeni kiraya verilen evlerdeki fiyatlar çok daha hızlı değişebiliyor. Güncel eğilimi görmek için de sadece yeni sözleşmelere bakmak gerekiyor. İşte yeni kiracı kira endeksi tam olarak bunu yapıyor. Yalnızca yeni kiraya verilen evlerdeki kira bedelini izliyor. Böylece kira piyasasındaki dönüşümü TÜFE'den aylar önce görebiliyoruz. Son veriler dikkat çekici. Haziran'da yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı yıllık bazda %29.2 olmuş. Aylık artış ise %2.3. Bu hala yüksek ama 2 yıl önceki seviyelerin hala altında ve endeks son aylarda istikrarlı bir biçimde aşağı geliyor. Hatta işte enflasyon arındırdığınızda da reel olarak %2 civarında bir yere geliyor. Bize ne söylüyor? Muhtemelen önümüzdeki aylarda TÜFE'nin kira kaleminde de yavaşlama sürecek. Şimdi burada benim size bu yeni kiracı endeksi, fiyat endeksinde bahsettiğim yıllık bazdaki %29.2'lik artışın yanında TÜFE'nin içindeki kira kalemindeki yıllık artış %40'ların 45'lerin üzerinde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında bu bize şunu söylüyor. Yeni sözleşmelerdeki artışlar zamanla eski sözleşmelere yansıyor. Bu yüzden de gelecekteki hizmet enflasyonunu tahmin etmek için kiralardaki bu yeni fiyat dinamiklerini yakından anlamak ve takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı daha düşük oldukça bu toplam kira kalemine yansıması da aslında oradaki rakamı biraz aşağı getirmek suretiyle ilerleyebilir. Evet, Haziran verileri aslında böyle oldukça ilginç bir hikayeyi anlatıyor. Dolayısıyla konut piyasasına ilişkin olarak bunları sizin için bir özetlemek istedim. Programı bitirirken de belki şu cümle bütün resmi özetliyor. Yani Türkiye'de konut piyasasının yönünü artık yalnızca ev fiyatları belirlemiyor. Kredi erişim, finansman maliyeti, hane halkının satın alma gücü, yatırımcının altın ve mevduat gibi alternatiflere bakışı ve en önemlisi de Merkez Bankası'nın para politikası da beraberinde belirliyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde fiyatların değil, temellerin konuşulduğu, daha istikrarlı ama daha yavaş hareket eden bir konut piyasasına doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Ve bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın diyorum.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

all messed up, and he knows just what to say. No more darling, no.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya Radyo.

0: Hayır, merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım yaparken emtiaların portföydeki rolü ne olmalı?
2: Emtialar yatırım dünyasında genellikle göz ardı edilir. Ama doğru kullanıldığında portföyün en değerli parçalarından biri olabilirler. En önemli özellikleri dengeleyici rolleri. Hisse senedleri ve tahvillerle genellikle düşük korelasyon gösterirler. Hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel piyasalarla düşük korelasyona sahip olması emtiaları çeşitlilik açısından vazgeçilmez kılar. Özellikle enflasyonun yükseldiği ve kağıt paranın alım gücünün eridiği dönemlerde emtialar fiziksel değerini koruyarak portföye direnç kazandırır. Ancak unutulmamalıdır ki emtia piyasası arz şoklarına karşı oldukça hassas ve hareketlidir. Bu nedenle emtiaları kısa vadeli bir spekülasyon aracından ziyade riskleri dağıtan ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen stratejik bir bileşen olarak planlamak en sağlıklı yaklaşımdır. Özellikle enflasyon dönemlerinde emtialar portföyüne değer katacaktır. Fiziksel ürünlerin fiyatları yükselince onlara yatırım yapanlar bu artıştan pay alır. Paranın alım gücü erirken emtialar portföye direnç kazandırır. Doğrudan fiziksel emtia her zaman pratik olmayabilir. Emtia ETF'leri, emtia fonları ya da sektör hisseleri daha erişilebilir alternatifler. Özetle emtiaların görevi hızla spekülatif para kazanmak değil, portföyünüzü farklı senaryolara karşı daha dayanıklı hale getirmektir. Dolayısıyla ana prensibiniz kısa vadeli bir oyun değil, uzun vadeli bir strateji olmalıdır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea Radyo.

0: Ode Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, İş Dünyasında Değer Yaratmanın Yeni Dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarıyla ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğrultusunda uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik

üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen...

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurlar arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım by Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. This is how we float. This is what we're feeling like when we riding on hope. Can't stop, can't soak it up. Roll it up, get the fat, join it up. What we gon' call it? Don't stall it. Listen.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da, yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela: bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz, içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım: finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
0: Oda

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği yanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, İş Dünyasında Değer Yaratmanın Yeni Dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.

Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.